0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
0: İsit.

daha. Bir gün aktı gözyaşlarım, durmadı, durmadı. Yemin olsun bir gün daha, dedim olsun bir gün daha.

0: Türkiye. Говорит голос Türkiye.
1: Эфирда Türkiye овозы.
2: Gitleyer Türkiye'nin sesi radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
0: Oldi Radyo Glas Türkiye.
6: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
7: İni adala Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
12: It Turkiye hangi radio ya?
0: Oldu radio glas Turkiye.
13: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Radyo Voz de Türkiye.
1: こちらはトルキエの声ラジオです。
2: Zborova glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye Voz Radyosu.
4: İt Türkiye Hangya Radyoya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Önü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

benle böyle konuşma. Kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya bizi

Ankara'da saat 12.30, Bişkek vakti boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 3'e

Assalomu alaykum, hurmatli radio anglagochilar. Anglavatganlar Türkiye Avaz Radyosu'nun Uygurca anlatışı. Bugün 2026 yılı 21 iyun yakşembe. Hazır Ankara vakti çüştün keyin saat 1, Ürümçü vakti çüştün keyin saat 4. Hurmatli radio anglagochilar. Anlatışlarımızda her günü Ankara vakti çüştün keyin saat 1'den 2 geçe, Ürümçü vakti çüştün keyin saat 4'ten 5 geçe boğan aralıkta Türksat 3A, Türksat 4A suni hemrahları ve radyoyumuzun internet sahipleri www.tritunigur.com ya ki www.tritunigurca.com veya ki www.tritunigur.net.tr yansızık Uygur Katarlık internet adresleri arkalık bir vasıtanlıkla bulundu. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etigen saat 5'ten 6 geçe. Ürümçü vakti etigen saat 8'den 9 geçe boğan aralıkta kısqı dolqun 31 metre 9465 kilogertizde süni hemre ve internet arqalıq anlıqalı boludu. Hürmetlik radyo anlıqçılı. Anlatışımızın bugünkü cedibilde haberle yıldızladın yanırgan sada Ebola virusu hakkında değerlendiren tepsili haber ve herhal nakşi müzikle bağlı aldığımızdaki bir saat boyunca silebilen bildi balımız. Bugünkü programlarımızda ben Abdülaziz Riyasetçilik kalemen.

Palestinlik hayatından ayrılgan 3.165 kişi yaralangan. Zelenski Rusiyanın keng kölemlik bir hujumga tayyarlık kılıp atkanlığını aytti. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Rusiyanın aldımızdaki günlerde keng kölemlik bir hujumga tayyarlık kılıp atkanlığını ilgeri sürüp, puhralarını hava hujumu agahlandırışları mezgilede hoşyar buluşka çakırdı. Rusya kısımlarının Ukrayna miqyasidagi hujumlarini davomlashtirib, puhralarning janiga zamin bo'lib atganligini ta'kidlagan Zelenskiy, shundaqla Ukrainaning Rossiyadan Tyomin rayoniga joylashgan bir neft pishiqlab ishlash zavodiga qaratgan hujumining unumlik bo'lganligini muayyanlashtirdi. Zelenskiy yana Rossiyani Belarusiyani bu to'qnashuvga so'rab kelishga urinish bilan ayibladi. Buning intayin xatarlik oqibatlarini keltirib chiqaradiganligi to'g'risida gohlantirish bergan Zelenski, Belarusiya tuprog'ining Rossiya uchqunlarini yo'nalishiga yetaklash maqsadida ishlatilayotganligini ilgari surdi. Turkiya tunji qatim NATO va Yevropa Ittifoqiga a'zo bir davlatga harbiy paroxod eksport qildi. Jumhuriyet Recep Tayyip Erdo'g'on Ruminiya bilan imzolangan setish kelishimidan keyin

TRT Uyghurçinin hürmetlik klasmelleri, şehirlerinin hatırı şamalları bəzi de bir atının çıpışı da, bəzi de yıraq bir nəğmenin kanıtı da əsirlerini bizip ötüp itip gelirdi. İnsan aşağı avazını anlığandı düşünüldü ki, bəzi şehirler pəqat da bir oltıraqlı şimakanı emez, özünü ötüdüyeni ortak əsxatıra mədiniyet ve ruhdur. Türk dünyasının şarkı içilgan kadimi dervazlardın Kaşkamu en şundak bir şehirdir. Tanrı tağlarının sayısı da İpek yolunun moyun biketlerden biri boğan bu şehir esirler boyu medeniyetlerinin ve nağmelerinin uçuş noktası bop geldi. Şuna Kaşkaya'nın namıtılığı ilinğanda pekat bir şehirle emez, ötmüştün bugün gitip gelgen küçlük bir muqam en anısı mu eski ilinidu. Kenin dağda dıqtınla programımızda bolsun. Bir şehrini köz aldığınızı keltirin. Etigellik tuncu nurla bilen tonur ninnin pırkı kuçulağı yilsin. Yırakladın dütdarlarının əğazan vansın. Tarih boyu yolu uçulanı, alımlanı ve şairlanı mihman qiğan Qaşqar, İpek yolunun en mühim medeniyet biketlerden biri tüptü de uxşaşmağın medeniyetlerini bir yegicem qiğan kadimi bir şehirdir. Viyada eks etken, her bir nəğme pekat bir xalqınla emez, əsirlərinin ortak əsxatırısının sadasını saklap kemekte. Qaşqarının muziki mirasının asası da muqam ənənisi urna aldı. Bu muqamla pekatla notulanın təşkil tapqan əsirlər olmasıdın, muhabbetini, ayrılışını, çiğinişini ve insanın içki dünyasını bayan kıldığan mədəniyyət bayallarıdır. Anlı uçulanı, bəzdi çölünün çeksizlikige, bəzdi tağlanın heybitige, bəzdi bosa konu karvan yolları gelip bardağan bu nəğmilə, Qaşqayının ruhunu eksettirdiğan sözsüz bir edbiyat qoxşaydı. Uyğur, muziki mədiniyetinin en kımmetli xəzinlerden biri boğan 12 muqam bosa şiiriyet, muzika, usul ve iğiz ənənisi bir yegicem qiğan tağdatsız bir sənət mirasıdır. Əsirlərinin əlgikidin ötüb, bugünkü itib gəgən bu büyük külliyat, anlıq üçünü ötmüş ki qarab uzun bir sayahat gelip çıxış bilən birgə, Qaşqayının mədəniyyət xatirisinin o callıq saqlaşını izcil davamlaşdırmaqda. Türk dünyasının oxşaşmağar rayonlarda muqam ənənisinin türlük şəkilləri mavcud. Anadolu'da, Azərbaycanda, Türkmenistanda, Özbekistanda ve başka nurgun coğrafiyalarda muqamla oxşaşmağan tüsləgiyge. Bırak Qaşqar muqamlarının özgü xas bir çünkurluqaba. Büyədə muzik pəqətlə əvazlanın masılışı yemez. Şunun olan

TRT Türkiye Avazı Radyosu. Her vakit dünyanın hemmeli yerinde. www.tritworldchicket.com

Hörmetlik radyo yuvanlıqçılar. Bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Ätiyene okşaş vakit ve okşaş çastotilada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bolanla.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Türkiye.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
10: Юфлет Зари и Türkiye.
11: Це лише Туарчи Чишен Бонго Дентай.
0: Инджан Кара Радио Садое Türkiye.
12: Да, да Türkiye Ганг Радио да.
13: Хосуме Türkiye и Дайна Радио Каяна.
14: Петер Шия Радио Садбури Türkiye Скма.
15: Овода Türkiye Вину Радио Са.
16: Айч Радио Воча Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye Овоза.
19: Диплеер Türkiye'nin Tetiği Radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
13: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radyo Glas Türkiye.
20: Giderredi Amuriye Türkiye.
21: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
23: Este Radio Voz de Türkiye.
24: こちらは Türkiye の声ラジオです。
5: Зборува гласот на Türkiye.
3: Ефирде Türkiye Овоз Радио.
8: It Türkiye Hangia Radioja.
5: Овде Радио Глас Türkiye.
7: Türkiye Öne Radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Сари и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садая Турция.
13: Да, да Турция Ганг Радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
6: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
3: Evo İfonitis Türkiye.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
4: Jidar Radio Amuriye Türkiye.
5: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
17: Este es Radio Voz de Türkiye.
10: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
12: Zboru wa glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
8: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.